yedi dişim. Gerek hem geller. Bir kevne ve dozeda. Vandoza da bernedin. Zilan. Eri zilan.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuy soru zera min.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xwarin ez ve strani şuan

Çelengu nazgu şen ye ye ye ye şefalu şuhu cebbare ye ye ye ah çelengu nazgu şen ye ye ye ye ah şefalu şuhu cebbare veylu.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuş sorun dera min.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Oğlum.
2: Bana ne oynayacağım isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahmiş tarım.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

Arkın bebeğin teli tepkina meleda bebeğin teli suvala ekir nekirda bebeğin teli disa piş takımı da atkırın bebeğin kıza çarlı sali bu karı bu heli hef sali da verdil ka bedel emi bu içe ve toza kasar kutiye miskini harami meri kırakla bu verdili geli hevan o hoğuna ucumu da pırsın bebeğin teli ateke biçi rengi biçitim teli teli yamyake bence zira ve çebükülü epo arke cenab kandile gerdene zira ve ceydi eyli هیلا ظالم تکلی سبحانه بلک چبا مکه خالی حف سالم تمام و حفت خوینه مستر مالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

iş mi nerede? Aramaniyat da gelek ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin, gerekem geller.

0: Franchement, pour rouge. Bon, on donne.
1: Babadan
2: önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.